seni çok kabartmışlar. İçin dışın farklı farklı, kaşın gözün ayrı oynuyor. Ah canım, seni çok kabartmışlar.